Sana kurdum nicat lakim canından yüzde huzur fiddu tavlarım. Manya kurguzum neçe atatla kim acanından yüzde havuzul fiddu tavların. Yavuşurum neçe minin hastadan boyundan ağına dur eperi.

Yakın anlağıl kim yokov gavurur gülemeray Nece hubz iştim ağlıdan Nenge yakşan korunur veli vay vay Gamimiz gelen yavsa oğlıdan Aramım yüzün katı halıdan Aynelemen kuzu koşunuktayı dağlıdan Senge iş tuhmatın, eyle bon vur gülemen ey, beni çok yüzün.

Na ki bulsayım utiyay nüktedan. Yeni kumnumu seni fikir atın ya canından.

ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham. Seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Bahona ichimizda o'tirgan omadsiz odamning ovozidir. Bodo Shefer.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

küçülür aksi. Keçe giden. Kere giden artık keçe giden kop. Keçe kalmaz idi yüreğimde ham. Keçe severdin de kere giden kop. Yine küçülür aksi. Yine küçülür aksi.

ey hayali, ey vefali yörgünem. 60, 70, 80, 90, 100 ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bulup dileyenim Hudadan, Hudadan, ya otamdan, ya onamdan ayırmasın. Umur bağım, yaşnagan gül baharım, şu çemenden, şu vatandan, vatandan ayırmasın.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Bahona ichimizda o'tirgan omadsiz odamning ovozidir. Bodo Shefer.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: خوش بو قیسه فیلم ساونترک ایده فقط نکیه
1: بو فیلم شاخرخان دیب اویلادن
0: شاخرخان دیب اویلادنگیز یخشی یا من گیت میفسیز یا چه
1: این کنه فیلم لردن ده بو
0: بزگه نامی کرکت
1: فیلم نامی حاضر
0: ها قیسه qayerda?
1: Bu 2000 yillardan oldin filmlar ha, yo'q keyinmi? Keyin.
0: Xo'sh, endi to'liq ayta olmayman unisini sizga. Tayyor soundtrackni qo'yib eshitirdik. Mana aktyorlarga yaqin kelyapsiz.
1: Yo, eshitdim. Filmni nomi esimga kelmayapti-da.
0: Bu shu esingizga kelmayapti-da. Shu filmni nomi kerak-da bizga. Filmni nomi kerak. Afsus, xayrlashamiz siz bilan. Rahmat ishtirok uchun. Salomat bo'ling, omon bo'ling. 71-203-65 raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Audio Rebus dasturi Oriya Dono radiosida. Shartlarimiz birinchi bosqich. Mashhur film, serial, multfilmlarning 30-40 soniyalik soundtracklari, intro musiqalari eshitiriladi. Siz ularni tinglab nomini topishingiz kerak. Ikkinchi bosqichda esa mashhur film, seriallarda aktyorlarning dialoglari qo'yiladi. 30-40 soniyalik qaysi filmdaligini topishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi bosqichda mashhur aktyor yoki aktrisaning 30-40 soniyalik qisqa intervyusi qo'yiladi. Ularning ovozidan kimligini topishingiz kerak. Hozir bizda reklama e'lonlari.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyat. Prezidentimizning 177-chi son farmoniga ko'ra, davlat aktivini xarid qilib, to'lovning 50%ini 6 oyda to'lasangiz, qolgan qismini 7 yil davomida foizsiz bo'lib to'lashingiz mumkin. Auksionlarda ishtirok eting. yauksion.uz.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

kuchliroq sen. Kechagidan keragidan ortiq, kechagidan ko'p. Kecha qolmas edi yuragimda g'am. Kecha sevarding-da keragidan ko'p. Meni kuchliroq sev, meni kuchliroq sev.

Nesli ha? Nariyada suç neydi ölüp gitkenimge sarf oluyordu. Bana beni biznesde keçimde bütün dünya bilişi gerekiyor. Bitti perde halkalara gel. Aylanıp uçmaz, bitti perde. Nih turu aldım ortaya. Hemen gel dedi, kembe kaldan çıkan boy dedi. Boy buluş olsun bazı gemene başım güçlü bile yapıyor.

0: ey hayali, ey vefali yorginam. 60, 70, 80, 90, 100 ham seni menden, beni senden ayırmasın, ayırmasın. Farzand bo'lib tilaganim Xudodan, Xudodan, yo otamdan, yo onamdan ayirmasin. Umr bog'im yashnagan gul bahorim shu chamandan, shu vatandan, vatandan ayirmasin.
1: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yotga soladi.
2: Meni tanqid qilishsa, o'zimni himoya qila olaman. Lekin maqtashsa, men ojizman. Zigmund Freud.
1: Donolar so'ylaydi, oriyat dono yotga soladi.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Bahona ichimizda o'tirgan omadsiz odamning ovozidir. Bodo Shefer.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız. O takdirden özüden kora koşnısıgı koprak maşinalar hizmet kılışını tilerdi. Meselen 102, 103, 104, barkı oşa. Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
2: Çüngen çündü.

0: 1-23-12-78-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99-99- belgilengen. Hizmetler lisenziyelengen. Reklama bölümünün telefon rakamı 233-40-27.
1: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlarım sozu kızıl dedi.
2: Ben yakında biznesde uçtum. Hala ki sizge çoğu hakkı veremen size hazır getirdiğin stördeseler var o. Hamması şetliyken. Şunla götürüşümge bir de tıkım kokoru vereyim mi? Yarımda da mesleme vereyim mi? Kanatı da porular aşkını yaptım bir miyim mi? O biznesde ulan başka dünya ya ki o. Biznesde uçuydukeler şunu ozu samalyat da oylayar. Manada çünkü adam varlığını bilgen yok. İçeride Ake siz yerimeydi biştik. Oo ne hizmette. Ake ben de vereyim dedim. Uy münç kim o katkalı yaptı bu samolette çıdı. De power otup gitti. Ake yaş mısın? Aş mısın? Az demliyim Ake. Kanat domenge otup gitti. Bittes su açıldım diye hıp çıkıyor. Düşen bu ama geldi. Yine bittes bir tek elle taşa çıkıyor. Yuu biznes tıkaray. Mezzale gine. Kemir koşup op. Bak saçık salarak yan, sky tierle salıp tarilkala koyup kemer vilke koşkula. Nereyalda plasması dedi de bir ömür. Yine betizge otardı. O patal. İlvalar dizi o kat. Bir yağda su vererek. Şimdi gözüm ketodu üstümge pakli vali yok koydu. Yine menge karan, türeyin çay çeyin. Oy münçe şırınsla ha. Nereyalda suçneydi ölüp getkenimge salgalıyordu. Bana şimdi bizneste geçişimde bütün dünya buluş gerekiyor. Bitti perde halkalar ege. Aylanıp uçmaz, bitti perde. Nih turu aldım ortaya. Hemen gel dedi, kembe kaldan çıkan boy dedi. Boy buluş olsun olmaz. Ege bana başım geçişi bile yapıyor.

0: Gana gana gana kime kan o yeni zevette yo yeketerine yo Ludovico nima durla nima durla ıhtırak gelle ha nima durla onu karen o gene kan o şey şeker kamış mı nima bala alakalıp arıtı imediyan kılık o gene kan mı yapıray ha ule gu istasıran kumasçı arıçaksa kora kora lage
1: Oksiyo ilegi tez tasir kıladı
0: ha bir şey tamam de
1: aksinçe ulegi tez tasir kıladı bak odarak immunitet pas kıladı
0: ule şunu içi de yo ule daim işte kadar avuyur yani üyesi bilen bir avuyur adı asalarla kutar kuçağla yürek işte sakın bir diyor ulege
1: Evropali
0: Oksiyo kina alada kina alın bana apokalipsin ben optırıp oda diyor şunu arı derim kina
2: da burttırış
0: bak ha kina kuruşken vaktiyiz bana mısınız digin çakırışadı kanda okulik şanı kurindip kalın bana mı kongurada yok mu Ha, Qo'ng'iroqda bironta ham yo'q ekan. 3-chi savolimizga javob.
1: Xo'sh, menda. Muzqaymoqmas. Usmonov Karimjonda to'g'ri javob bor. Shakar qamish deb yozishyapti. U savol ichida shakar qamishdan deb aytdi-yu. Yana 18-88 nazokat opa qabul qildik. Shokolad emas, jem deb yozishyapti. Jem. Xurmo deb yozishyapti.
0: Olmali jem qilasizlarmi o'yda? Olmali to'yilga yerga tushib to'kilib yon bo'lib ketayotganda olmalim ichida obtashab qaynatib qo'yib pabeda loq bo'lishadi jem deyishadi. Bu hankan hanga suriydi yani jem.
1: Xo'sh, tort deb yozayotganlar bor. Bahodir aka, sous mumkin deb yozayotganlar bor. Oq qand deb yozishyapti. Qolganlar adashgan.
0: Ana, Nuriddin aka
1: 6400 dan.
0: Ye, baraka toping 6400. Labi assalomu alaykum.
3: Musqaymoq.
0: Yo'q, hozir aytildi musqaymoq emas. Hozir aytildi musqaymoq emas. Baraka topinglar. Ertalab choyim bilan yaxshi ketadi.
1: Juda.
0: Qaymoq yo'q bo'lsa o'yda agar o'shanga zo'r beramiz.
1: Nimasini aytasiz?
0: Ha, yopgan issiq non bilan oh, anjirli bo'lsa.
1: Bu qorong'i paytda yeyish chiqarib.
0: Shakari kamroq sold. O'yimizda rostakam gaz bo'ladi.

0: Cimcit koça
1: Koçalarda sarson sevip yığlayamam
0: Seni hiç unutamadım Unutamayamam

0: me.
1: Hop, Dilshod Ahmadjonni ketma-ketlikda ulangan qo'shiqlarini eshitdinglar. Hammasidan bir shingil, bir shingil. Mana shularni muallifi, avtori Dilshod Ahmadjon sizlarga eshitgan qo'shiqlarini. Chunki o'ylarida fanatika, otalar ham, onalar ham shunaqa folklor qo'shiqlarini jonli ijro qilib aytib yurishgan odamlar, onaxon borlar, yanishmasam, otalari Hasanboy dodamiz o'tganlar, Alloh rahmat qilsin. Bu yerga kelganlar Hasanboy doda ham qo'shiqda aytgandilar, xalfanada ishtirok etganlar. Davom etamiz. Tabriklar bo'lsa marhamat, dilisqori bo'lsa qabul qilamiz. Yana o'zgina ulanmadingiz. Daro-daro uchrasiz. Keyingisiga 71 203 10 65 chiroq yonsa ulangan bo'ladi. Radioni pasaytiramiz, sifatli gaplashamiz. Labbi assalomu alaykum.
2: Alayhi assalomu alaykum, Bahodir aka.
1: Va alaykum assalom. Rahmat.
2: Men Toshkentdan Hasan akaman. Bugun tabrigim bor edi.
1: Marhamat Hasan aka.
2: Ukam jiyanim Sherzodni o'tkazadigan to'ylarini etanomon o'tkazyapsin, kelinlarini olib kelyapsin, barakali bo'lsin, qo'raqasi qo'shaqarisin, kelin bilan kelin bilanki rohatini ko'rayversin. Rahmat, salomat.
1: Rahmat Hasan amaqi, Husan akamizni qutlab qo'yamiz, Husan amakimizni, Sherzod akamizni qutlab qo'yamiz. To'ylar muborak bo'lsin, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Uylantirayotgan, chiqarayotgan qiz poshalarimiz, qo'shganlar bilan qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Yangi oilalar bunyod bo'lsin. Aholimiz soni ko'paysin, avlodimiz davomchilari kelsin. Mana shularning orasida katta qilib, navara avaralarni oralarida o'ralashib, duogo'y bo'lib yurish, duogo'y bo'lib pir badavlat bo'lish nasib etsin.
3: Assalomu alaykum, labbay.
4: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
1: Aleyküm assalam.
4: Hayırlı geç, yakşı mısınlar, yakşılar, yakşı boşluğucular.
1: Rahmat, rahmat.
4: Asya Gül'den, Andıcan'dan yakşı, yakşı muhlis Asya Gül.
1: Ay, hamma ya güle kendi ya. Bahar, bahar otup etip küs gelip, güller solup, hamma ya çakır tıkanayım o seyem, gül gül bol uğrar kendi.
4: Küs keseyem, küsde ozuge yaraşı gülü var da.
1: Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay, gülü var da, gülü bu mi kalsın, gülü bu mi?
4: Naka, o kadar ki, gap küste buluş gereği de.
1: İstersiniz, istersiniz, gap küstersiniz.
4: Salamlarım bu arada, salamlarım.
1: Ay, kim başka güllege, başka güllege ettin, salam izin.
4: Yo, gülümez, elimiyle canı, elimiyle sinimge. Keyin to'lib pakaga, Momin akaga super salom.
1: Omon bo'ling, salomat bo'ling, super salomlaringizga ham rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar deb yozibdilar, tekshiryapti shakli to'g'ri yozdimmi deganday. Nilufarmi, kim Hilolami? Ha, assalomu alaykum. Ha, yaxshimiz, rahmat, salomat bo'ling, shu yerdamiz.

oldu bugün ikovumuz gel. Vaqt yo'llari tugun ikovumuz gel. Kapalak ham kunin ko'rar dunyoda. Ko'rsatmadilar kun.

0: donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.
1: Bahona ichimizda o'tirgan omadsiz odamning ovozidir. Bodo Shefer.
0: Donolar so'ylaydi. Oriyat dono yotga soladi.

0: adaştın.
1: Sevdim kaydan ishq degani azor ekan. Muhabbati jon olguvchi

0: bul yaptı. Süyganım kimge yar bul yaptı.
1: Oriyat dono. Qadriyatlarga qadr.